0: Yankım mı kayırmalı yen?
1: Ergini yaralıhtınca aman kul.
0: Kamansulu ergini kezı ol. Sıpa kapıhtıgımı, ötek tanhuy dansin dendir şkabı napa.